0: This is a show from Radia.
1: Hello, this is a show from Radia.
2: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
2: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: The German language differentiates between fear and angst.
5: Radio. Internationales Radiokunstnetzwerk. Donnerstags ab 15 Uhr bei Radio Orange.
6: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
7: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 9 Uhr.
9: Radio Afrika International.
8: 12 Uhr.
10: Monikas musikalische Reise. Ein Streifzug durch Ländersprachen, Rhythmen, Melodien und Themen.
8: 16 Uhr.
11: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 17 Uhr.
12: Vienna Rec. Die Stadt im Gespräch.
8: 18 Uhr.
13: Sweet Spot.

0: This is a show from Radia.
1: Hello, this is a show from Radia.
2: We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
3: Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
2: Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
4: The German language differentiates between furcht, fear, and angst.
5: Radio. Internationales Radiokunstnetzwerk. Donnerstags ab 15 Uhr bei Radio Orange.
6: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
7: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 16 Uhr.
9: Live mit Jeffrey. Unterhaltung mit Musik und Informationen.
8: 17 Uhr.
10: Vienna Rec, die Stadt im Gespräch.
8: 18 Uhr.
11: Sweet Spot.
8: 20 Uhr.
12: Radio Irani, Radio Shoma.
8: 21 Uhr.
13: Radio Risotto.
8: 22 Uhr.
10: Pink Voice, Beratung und Info.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Good evening, guten Abend, dobro večer. My name is Zoe Gudovic and you listen to Energia on Radio Orange.
2: If we say we are feminists, it's not only about female people. There are so many other, and this is why we used to, we wanted to make the Flinter festival.
1: Really, drag is not a crime.
3: Drag is not a crime and queerness is not a crime.
1: Exactly.
2: Female, lesbian, intersex, non-binary, transgender or agender.
3: It's different. It's like there are so many aspects of life that can bring you something like that, which is a great feeling.
4: Genergia, on Thursdays at 7 p.m.
0: Im Unterschied, feministisch und queer, auf Orange 94.0.
5: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
6: 17 Uhr.
7: Vienna Rec. Die Stadt im Gespräch.
6: 18 Uhr.
8: Sweet Spot.
6: 20 Uhr.
9: Radio Irani, Radio Shoma.
6: 21 Uhr.
10: Radio Risotto.
6: 22 Uhr.
7: Pink Voice, Beratung und Info.

havanda ateş, çalımına bastır, yaylara yatır, haydi bastır. Ne duruyorsun? Hadi gelsene. Korkma canım. Sigortayım ben.

Fazladır bakmış. Yerlere yatmış. Havanı da atmış. Haydi bastın. Ne duruyorsun? Hadi gelsin. Korkma canım. Sigortalıyım ben. Hadi gelsin.